Au club bir sürü dikelerle değil. Niye umleyin akuma? Niye umleyin akuma? Boş baktım. Akalese hiç ne kuşu. Akalese azadi yukarı şu şeyi.